gözlerin yaşla dolsun, ne ömrümün gülü solsun. Boş ver bu da böyle olsun, hiç düşünme onu bilsin. Cehennem olsa da dünya, kabusa dönse her rüya, bir gün özlersen olur ya.